0: Allez, Rakin Sunra de BJ. Bernama Dengi Kurdistan, Berdavam de ki Guhdarin Aziz. Au hafta, Murat Karayılan, Briz Murat Karayılan, der haqi hevditinin li Bakuri Kurdistan, Peşvaçinin Rojava, nezik buna devleta Türk, yek bi yek tine zaman, jibuna provokasyonu hişyariye, jibuna listokin devleta Türkiye, jibuna ciddiyeta perskereke, jibuna çareseriya perskereke, bali dikeşe ser gelek tüşta.
1: Reber apu hapti sesaline, tüşteki koy şahsinine. Evayi civane kur, keçi kur, Horti Kurd. Üniversite kadı terkinle denen hat zape ber kadı dine. Bu ne vaj bu mürovati, bu gelle Kurd ki ne ciye ser bilin diye. Ev vırda maneviyata ki, vırda nırkha ki ya. Yani dibe meru alikar be, ne be alikar kene alikariye dizme jine ki. Yani en bir şey vardı ki maftar ben duvariye vene. Ben duvariye vapırsiyem, ben duvariye vene. Hem bu keş erdik, bu çiş erdik. Hem bu bir geliş erdik ne? Bu dahatiye bir geliş erdik ne? Bir emriye, bir silah alma bilir, tış sekimini şahsini ne? Reber apu hapti sesali ne?
0: Biraz Murat Karayılan. Bang lehmi kurdade ke jibu provokasyona jibu listokin devleti jibu şinda mayini bali dikeşe ser çare seriya perskireka kurd ku herkes bivare ki behez leher lukeri devi bibe bibi destek jibu perskireka kurd jibu çare seriye jibu lehember listokin devleta Türkiye ravesti jibu ve bali dikeşe ser gelek nokta ku de televizyona daşi hat nıkaş kerin ev gotuna Briz Murat Karayılan der haqi Rojava'da nezik buna devleta Türkiye biçir şekli berdavam dike bali dikeşe ser ve nokta jî. Li dakin peşiye emi li ser Rojava Bakuri Kurdistan, Başuri Kurdistan, nüçeye geçtiğime dibece Avşev, Arteşa Türkiye, gelek malzeme lojistik derbasi Başuri Kurdistan gerine.

0: sar beni.
1: Gün kar yanı yüze vurandı, debreşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan.
2: Ve hatta telefonu mamusta Fevzi Merayel Gardinor Teğule Fayet ku Kurdin havde cibyanji gelek bajaru derada hatına lüveri carak adın jibu adaleti jibu nehaqiyol kurda dibe hesap ji vezareta dade vari persini hükümeta Fransa riyaki çareseri nişandı kurd danzde salın dengi xo bilind kelma usta roj baş
3: kerem ke birayım
2: benet le meydan vega ji maşe
3: bale
2: bale mugoya danzda sala kurt dengi xo bilind kel le hinji haq huquq adalet ji xo nadi aw se jinin kurt bi çi şekli ke kuşt çava kuşt çima kuştin aw hesap nati persini mesulin ve yani sujdarin ve qatilin ve Kine, devleta, Türkiye, eri herkes bir yazanı, televizyon, rojname, siyaset, herkes öyle işaret ki, şop, çulur, derket. Le fakat hükümet ve devleta Fransa, çima ve şopi, gor kanunin xa sere rast